0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi,
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkez. 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti. O isimlerden 3'ü CHP'li, 1 ise Refah Partili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 ilçe belediye başkanına rozet taktı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Borapıçı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar geçmiş emeğe ya da birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza bir mesafe koyma adımı asla değildir," dedi. Bahçeli Evler'de 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine dair açıklama yaptı. Yavaş, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemin tek gündemi Ankara'dır, başka anlam yüklenmesin," dedi ve parti değiştireceği iddialarına tepki gösterdi. Eski MİT'çi Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. Bakan Gürlek, "Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında cinayet dahil bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz," dedi. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda 7'si yabancı uyruklu 19 kişi tutuklandı. Beykoz'daki peyzaj alanında roket atar ve silahlar bulundu. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan eski apartmanı ilişkin davada kolon kestikleri gerekçesiyle 876 şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. Gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve sosyal medyada Vanlı Karahaydar diye tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın hesaplarında 115 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Şarkıcı Nev, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirilmesini destekleyebilecek şekilde kullanıldığı tespit edildi. Antropik riskli hesapları engelledi. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan 80'ler akımı görselleri paylaşma konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan açıklama geldi. Kurum, "Dijital mahremiyet riski var," dedi ve uygulamaların yüklenen fotoğraflar üzerinden biyometrik verileri işleyebileceği uyarısında bulundu. Tıp dünyasından heyecan verici bir klinik araştırmaya göre bilim insanları akciğer kanseri tümörlerinin içindeki özel bakterileri kanser hücrelerine saldırtmanın yolunu buldu. Bu keşif nokta atışı tedavilerin kapısını açıyor.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise "Ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz." dedi. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Arjantinli rakibini 2-1 yenerek Amerika Açık'ta yarı finale yükseldi.
1: Pilot.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'te.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
8: Metro FM.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
3: Ziyet Halif Dilekci. O mazuliza kimiş abimişin Zeynep.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkez. 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti. O isimlerden 3'ü CHP'li, 1'i ise Refah Partili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 ilçe belediye başkanına rozet taktı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Borapıçı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar geçmiş emeğe ya da birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza bir mesafe koyma adımı asla değildir," dedi. Bahçeli Evler'de 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine dair açıklama yaptı. Yavaş, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemin tek gündemi Ankara'dır, başka anlam yüklenmesin," dedi ve parti değiştireceği iddialarına tepki gösterdi. Eski MİT'çi Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. Bakan Gürlek, "Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında cinayet dahil bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz," dedi. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda 7'si yabancı uyruklu 19 kişi tutuklandı. Beykoz'daki peyzaj alanında roket atar ve silahlar bulundu. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan eski apartmanı ilişkin davada kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. Gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve sosyal medyada Vanlı Karahaydar diye tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın hesaplarında 115 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Şarkıcı Nev, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirilmesini destekleyebilecek şekilde kullanıldığı tespit edildi, antropik riskli hesapları engelledi. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan 80'ler akımı görselleri paylaşma konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan açıklama geldi. Kurum, "Dijital mahremiyet riski var," dedi ve uygulamaların yüklenen fotoğraflar üzerinden biyometrik verileri işleyebileceği uyarısında bulundu. Tıp dünyasından heyecan verici bir klinik araştırmaya göre bilim insanları akciğer kanseri tümörlerinin içindeki özel bakterileri kanser hücrelerine saldırtmanın yolunu buldu. Bu keşif nokta atışı tedavilerin kapısını açıyor.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı, ve karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamilleri bilgilendirdi.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, always with you, forever Metro.

0: yaşam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: That just rolled them all.
1: Metro FM. Limitsiz. Get music.

0: Bye. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar. Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Metro Music.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti. O isimlerden 3'ü CHP'li, 1 ise Refah Partili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 ilçe belediye başkanına rozet taktı. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Borapıçı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar geçmiş emeğe ya da birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza bir mesafe koyma adımı asla değildir," dedi. Bahçeli Evler'de 3 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine dair açıklama yaptı. Yavaş, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemin tek gündemi Ankara'dır, başka anlam yüklenmesin," dedi ve parti değiştireceği iddialarına tepki gösterdi. Eski MİT'çi Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. Bakan Gürlek, "Kaşif Kozanoğlu soruşturmasında cinayet dahil bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz," dedi. Ahbap Derneği'ne ilişkin suç örgütü soruşturmasında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda 7'si yabancı uyruklu 19 kişi tutuklandı. Beykoz'daki peyzaj alanında roket atar ve silahlar bulundu. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan eski apartmanı ilişkin davada kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletme 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. Gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve sosyal medyada Vanlı Kara Haydar diye tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın hesaplarında 115 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Şarkıcı Nev, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirilmesini destekleyebilecek şekilde kullanıldığı tespit edildi. Antropik riskli hesapları engelledi. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan 80'ler akımı görselleri paylaşma konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan açıklama geldi. Kurum, "Dijital mahremiyet riski var," dedi ve uygulamaların yüklenen fotoğraflar üzerinden biyometrik verileri işleyebileceği uyarısında bulundu. Tıp dünyasından heyecan verici bir klinik araştırmaya göre bilim insanları akciğer kanseri tümörlerinin içindeki özel bakterileri kanser hücrelerine saldırtmanın yolunu buldu. Bu keşif nokta atışı tedavilerin kapısını açıyor.
2: En çok dinlenen yabancı
6: müzik radyosu Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise "Ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz," dedi. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Arjantinli rakibini 2-1 yenerek Amerika Açık'ta yarı finale yükseldi.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Always natural, natural. Forever natural, natural. Non-stop, non-stop.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Renault.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise "Ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz." dedi. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Arjantinli rakibini 2-1 yenerek Amerika Açık'ta yarı finale yükseldi.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto Ekspertiz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.

0: 11. Reklamlar. İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Dünya Rap Sahnesi'nin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Ümitsiz hit müzik. Sıva!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise "Ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz." dedi. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Arjantinli rakibini 2-1 yenerek Amerika Açık'ta yarı finale

0: limitsiz.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Limitsiz.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
2: Metro FM'de.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.
2: Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine Tochter.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
8: Limitsiz.
9: Metro FM. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Reklamlar.
1: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde müziğin ritmini yakalamak için

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: detaylar fiyat.com.tr'de. Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Ben Emirhan. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı son dönemlerde dijital platformlarda ve sosyal medya akışlarında gizli bir fırtına gibi esip kısa süre içerisinde küresel bir kulüp fenomenine dönüşen harika bir yapımla başlıyoruz. Kimden bahsediyorum? Yamanti ve dinleyeni anında kendini yüksek çekim alanına alan taptaze şarkısı Budmoye. Bu şarkı özellikle Eylül ayında birlikte sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılar arasında girmiş durumda. Vakit kaybetmiyoruz, programı başlatıyoruz. Yamanti, Budmoye şarkısıyla Metro FM'de Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Bu müzik ve karnavalın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada Alman Doğu Avrupa rap sahnesinin melankolik altyapılarını flowlarla harmanlayarak dijital platforma hızlı giriş yapan bir başka şarkıyla devam ediyoruz. Kimden bahsediyorum? La Cassette ve ona nefis bir vokal dokunuşlarıyla eşlik eden Gwendova şarkıları Love. Şarkı özellikle bu hafta en çok Shazamlanan şarkılar arasına girmiş durumda ve bu hafta da Shazam Stars'ın yenilerinden bir tanesi. La Cassette ve Gwendo şarkısı Love Shazam Stars'da. Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in seine

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz Metro FM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor. Don't do dream.
3: Don't tell your dreams to everybody around.

Shazam Stars devam ediyor. Biraz önce söylediğim gibi bu hafta çokça şarkı giriş yaptı. Bir yerisini daha ekledik. Kimden bahsediyorum? Jerry ve şarkısı The John. Bu şarkıda özellikle Eylül ayında en çok Shazamlanan şarkılar arasına girmiş durumda ve bu hafta da Shazam Stars listesine girdi. Jerry, The John şarkısıyla Metro FM'de.

Stars devam ediyor. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Ben Emirhan. Şimdi sırada 2026'nın en çok konuşulan, en karizmatik ve karanlık indirak şarkılarıyla kendinden bahseden Star'la devam ediyoruz. Yayınladıkları ilk tekliyle müzik dünyasının tüm kurallarını baştan yazan yepyeni bir oluşum var. Karşımızda Temper City ve çıkış şarkısı Self-Every. Bu şarkı özellikle birden çok ülkelerde Shazam listesine girmiş durumda. Kimler onlar? Türkiye, Kanada, Avustralya, Avusturya ve Belçika'da en çok Shazamlanan şarkılar arasında kendisi de yer buldu. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Temper City, Self-Every şarkısıyla Metro FM'de.

0: İletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Shazam Stars devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Shazam listesinde kendine uzun süredir yer vermişti ve bu haftada listeden çıkmaya hiç niyetli değildi. DJ Goya ve Michiko şarkısıyla Metro FM'de.

Metro FM'de bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere veda şarkım yine bu hafta listeye yeni giren şarkılardan bir tanesini yapıyorum. Bir ortak çalışma bu. Miyagi ve Andy Panda şarkıları I Got Love ve bu şarkıyla programı sonlandırıyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Because I'm sorry.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
8: FM. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: тобой. Обвинимо разум своей чистотой.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Haftanın en harika iş gününden herkese merhaba, ben Cengiz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 3 saat boyunca o müthiş güzel Metro FM şarkılarını beraber dinleyeceğiz ve hafta sonunun gelişini kutlayacağız, partileyeceğiz. Jamanti yepyeniklerden bir tanesi Bud Moya ile karşıladım sizleri. 14'e adım attık, 17'ye kadar da arka arkaya mükemmel şarkılar çalacağım. O zaman keyfini çıkarmaya devam edelim. Dominic Fike ve Baby Doll geliyor. İyi eğlenceler.
2: Limitsiz.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde

Bir başyapıtı The Greatest radyonuzdaydı. Bizi biraz geçmişte, yakın geçmişte dolaştırdı. Metro FM Top 20 listesi bu hafta sonu yine 12'de, pazarda 16'da ve ben Cengiz Zor'da olacağım. Çok sevdiğiniz 20 şarkının geri sayımında harika şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta bir numarada Emel Angel'ı bırakmıştık. Oradaki yerini koruyor mu? Yarın öğrenmek üzere. Şimdi Bad Times.

0: Veseli. Reklama.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
5: Ziyet Fali İbdilenci, o mazuli zaki mişabı mişin zeyni tohtefe.

gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle birlikte keşfedebilirsiniz, hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik, network.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bir bilet alana bir bilet hediye fırsatını kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika şarkıları sizler için çalıyorum. Tame Impala ve Loser'ı geride bırakmak üzereyiz. Saatin şansı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkım bize ulaştı Mehmetcan Topal. Ben de Türkiye ile paylaşıyorum şimdi şarkıyı. Mike Foster burada. I took a pill in Ibiza senin için.
1: I took a pill in Ibiza to show a feature I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something new.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: To You bugünkü görevini de yerine getirdi. 15'e merhaba dedik bu güzel şarkı eşliğinde. En keyifli gün, en keyifli saatlere doğru götürüyorum sizleri. Günün ikinci bölümünden de sonuna doğru gidiyor. Artık enerji, moral, motivasyon hepsini hafta sonu moduna çeviriyoruz. Anime ile yolumuza devam edelim mi? Radyonuzda Bad Angel.
1: Limitsiz

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Geceli.
1: Reklamlar.
2: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Piya Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Mayday sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Gelin siz de oyunuzu kullanın.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Metro Online'de Cengiz Vadir Hızlı 10 Eylül günün tarihi doğum günü kutlaması Deniz Gökdoman için gerçekleşiyor. Metro FM'de Deniz, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için dileriz. Metro FM'den doğum günü armağanın DJ Mental'dan geliyor. İkisi bir arada Pop Pump to Jam, Lose My Breath Radyo'nda. Mutlu güzel yaşlar.

0: Reklamlar.
1: Şirket çalışanları kurumsal ligde sporun 4 farklı branşında buluşuyor. Basketbol, futbol, bowling ve voleybol turnuvalarında yeni sezon kayıtları devam ediyor. Basketbolda sayının, futbolda golün, bowlingde strike'ın, voleybolda smaçların heyecanını yaşamaya hazır mısınız? Takımınızı kurun, şirketinizi temsil edin, kurumsal ligde yerinizi alın. Detaylar kurumsallig.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ'nizin sağla Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Ryder Özdeki Turing'i bu deli dolu şarkısı bizi son günlerde esir aldı. Good Gerok bir kez daha keyiflendirdi Metro FM dinleyicilerini. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar bana ulaştı. Saatin şanslı ismi Hazal Kaplan içinde Lady Gaga ve Bruno Mars birlikte geliyor. Die.

0: reklamlar.
1: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: Limitsiz

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Limitsiz hit.
8: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Metro Online'da yepyeni saati açtık. 16'yı yakaladık. Trafik yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamış olabilir. Cuma trafiği biraz erken başlayabilir. Erken kaçanlarla birlikte masaları toplayıp kulaklıkları takma zamanı da geliyor. En iyi müzikle her zaman olduğu gibi ben Cengiz. Bu dakikaları keyiflendirmenize, keyifli geçirmenize yardımcı olacağım. İyi eğlenceler yeni saatte de. İmayal Angel burada. Bad Times.
1: Limitsiz.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi muhteşem bir deneyime davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel Sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
4: Metro FM. DJ'ciğimizin salla Metro Online devam ediyor.

Metro Line'a Cengiz Radyo'nuza kulaklarımıza tam fırsatının bu güzel şarkısı Self Aware'ı geride bırakıyor. Saatin şansı ismi Burcu Avcıoğlu'nun favorisini dinliyoruz. Kendisi aynı zamanda haftanın son şansı ismi Justin Bieber ve Nicki Minaj. Burcu senin için burada.

0: RV Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 11 ve 12 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Metro FM.
11: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
12: hafta içi her gün
11: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
12: Around the world.
10: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
11: dünyanın her yerinde.
12: Let's go!

Akşam hafta sonu kapıda. Açılışı 2 yıl önce Coachella'da setini izlerken sahne enerjisine hayran kaldığım Peggy Gou yaptı. Yanında Nijeryalı Ira Star var. Woman ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'da saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. 2 yılda da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. Biz buna Around the World diyoruz. Devamında İspanyolca söylenen imzası bizden bir yaz şarkısı var. Ben İms, Merve İkinci ve Barış Turna. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, I Came A Came A'yla radyonuzda.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Unutulmaya yüz tutan 1985 yılından bir Venezuela ezgisini Münihli iki DJ bu dans parçasına dönüştürdü. Maria Marquez'in vokali Milk and Sugar'ın elinde tam anlamıyla yeniden doğdu. Canto del Pilon Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi burayı biz Venezuela mı sayacağız yoksa Almanya mı bilemiyorum, ona siz karar verin. Bu şarkının fikri çaresiz bir anda doğmuş. Yağmurda çakmak bir türlü yanmayınca o an yağmuru ateşe vermek isteği işte bu dizeye dönüşüyor. Royal Albert Hall'daki canlı versiyonu resmen Grammy kazandı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Karımla Benim Tanışma şarkımız. Adele ve Set Fire to the Rain radyonuzda. Metro FM'desin.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Metro FM. Limitsiz. Get Music. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World. Devam ediyoruz.

Kardashians döneminde özellikle Kim ve Kanye halen bir aradayken konulan tanımlardan biri. Breaking the Internet. Sosyal medya yokken interneti kıran şey işte bu şarkıydı. Moldovalı Ozone. Rumence ıhlamur ağaçlarının aşkı. Avrupa liselerinin zirvesinde tam 12 hafta yerini korudu. Viral çağın atası Dragosta Dinte radyomuzdaydı. Around the World'de sıra İtalyan kuzenlerde. Biri sahnedeki DJ, diğeri ise stüdyodaki beyin. Satisfaction dünyayı sarsınca herkes resmen tek şarkılık demişti. Cevabı işte bu parçayla verdiler. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Benny Benassi ve Love Is Gonna Save Us.

sosyal medyadan yayılıp listeye girer girmez tırmanışa geçen imzada iki isim var. Metro FM Top 20'de 11 numara La Cazette ve Guendo'da L.O.V. Around the World'de Metro FM'deydi. Pharrell'in keşfettiği bir isim geliyor. Tezahürat marşı Amerika'da kadın basketbolunun jeneriklerine kadar girdi. Final maçlarının yanında bu şarkı çaldı. Hadi Gidiyoruz'un ruhu zaten cumalık Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından B.I.A. ve We On Go.

0: Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Metro
3: FM. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2006 yılı iki devi tek potada erişmeyi başardı. Pharrell imzalı prodüksiyonuyla Japon gazlama marşı Tokyo Drift'le Sean Paul'un Amerika bir numarası Temperature bu mashup'ta bir araya geldi. Ve bugün Fast and Furious ailesinden Ludacris'in doğum günü. İşte bunun için gaza basılır. Around the World'de sıkışık ya da akıcı trafikte eve dönüş yolculuğundaysanız dünya dolaşmaya devam ediyoruz. Bu şarkıyı bizim mahalle Berlin Kreuzberg'de aynı evde yaşayan 3 arkadaş yaptı. Kolektifleri Almanya'da bir numaraya çıktı. Hem de zirveye ulaşırken Taylor Swift'i geçerek. Adları Catch Creek. Cuma mesaisini kapatanlara gelsin. Haftayı değerlendirirken unutmayın. Zenginlik çoka sahip olmak değil. Aza ihtiyaç duymak. Ama bunu aza sahip olduğunu düşünüp elindekine şükretmeyen birinin anlamasını da asla beklememek lazım. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Gut Genug Radyonuzda.

I Can Lose My Heart Tonight ve CC Catch radyonuzdaydı. Sahibinin 21. doğum gününde piyasaya çıkan bir şarkıyı dinlediniz. Hollandalı Caroline'i keşfedense Modern Talking grubundan Dieter Bohlen. Adındaki Cash'i de aslında o takmış. Around the World'ün 80'ler durağıydı. Yola devam. Sıradaki flüt sesini aslında herkesin bilgisayarında bulabilirsiniz. Çünkü ücretsiz bir sample kütüphanesinden. A$AP Rocky ile Londralı Skepta sesi hit haline getirdi. Alet herkeste var, kulak onlarda. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise "Ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz." dedi. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Arjantinli rakibini 2-1 yenerek Amerika Açık'ta yarı finale yükseldi.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.
8: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Philadelphia argosunda zamazingo gibi her şeyi yerine geçen bir sözcük. John, eşyada, insanda. Sözlük yazarlarını uğraştıran joker kelimelerden bir tanesi. Jerry de şarkısına bu ismi vermişti. John, her şeyi yerine geçen. Around the World'de o da geldi ve geçti. Yolumuz 1983'ten geçiyor ve bir Danimarka klasiğinin yıllar sonra yeniden dirilen kulüp yorumu. İşte bu. Listelere giremedi ama 20 yıldır DJ çantalarından zaten çıkmadı. Listeye girmesine gerek yok. Bazı şarkılar zirveye değil geceye çalışır. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Wonderland Avenue ve White Horse. Metro FM'desiniz.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

oluşan biri. Klibi 2 milyarı aşkın kez izlendi. Nicki Jam ile J Balvin'i bir araya getiren X. Dünya Kupası kapanışında çalındı ve Around the World'de Metro FM'de radyonuzdaydı. Adı tam cümle olan bir anıt geliyor şimdi. Frankfurt'tan 11 ülkede bir numaraya çıkan ve İngiltere zirvesinde 6 hafta kalan bir 90'lar klasiği. Ritim demek ki gerçekten bir dansçıymış. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Snap ve Rhythm is a Dance Metro FM'de.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
4: Limitsiz.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

2000'lerin marşı sayılabilecek bir parça. Bon Jovi klasiği It's My Life. Bambaşka kılıpta yapay zeka üretimi yorumuyla geldi. Orijinalin sürprizi imzada Britney'nin mimarı Max Martin olması aslında. Around the World'de Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek hafta içi her akşam Around the World'de. Veda şarkısından bize bir selam. Parçanın sahibi Kevin Parker, yani albümün ilhamları arasında Barış Manço'yu da sayıp ona Türk Todd Rundgren diyen biri. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Pazartesi aynı saatte yine yola çıkıyoruz. Tame Impala ve Loser radyonuzda. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Hafta sonu boyunca

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: love you.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 19.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Merkez Bankası politika faizinde değişiklik yapmadı, %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için de risk oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini %2,50'ye, fon faizini 2,90'a çıkardı. Brent petrol varil fiyatı 107 dolar aşarak küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Türkiye'nin uzak doğu ülkelerine yönelik ihracatı 9 ayda %18 arttı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
2: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise "Ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz." dedi. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası dev grubu ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Arjantinli rakibini 2-1 yenerek Amerika Açık'ta yarı finale yükseldi.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM. Let's go.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz Net Müzik.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

You are listening